Indoda emadodeni, misela vinsi la vinsi, sikhulisile thina. Yazi, akuba usuku oluhle ne? 20 past 11, thina sisahleli silalele wena. Hayi, uyinsimbi, uyinsimbi, uyinsimbi, uyinsimbi mntomdala.